sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık eşiği 100 bin liraya yükseltti. Filozof Profesör Doktor Ioana Cucurati 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyesine hatta daha aşağısına düşebileceğini söyledi. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: ...95.5... Radyo Kulüp.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık eşiği 100 bin liraya yükseltti. Filozof Profesör Doktor Ioana Cucurati 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyesine hatta daha aşağısına düşebileceğini söyledi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı.

Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık eşiği 100 bin liraya yükseltti. Filozof Profesör Doktor Ioana Cucurati 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyesine hatta daha aşağısına düşebileceğini söyledi. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. Lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai Basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai Basketbol ise ilk yenilgisini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haber.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: 走也那么舍。
1: Doksan 5.5

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı dedi. Uluslararası Uzay Kongresi 5-9 Ekim arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en köklü ve prestijli uzay zirvesine ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milli uzay vizyonumuz dünya ile buluşuyor dedi. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasman

deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. Lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Eurolig'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı dedi. Uluslararası Uzay Kongresi 5-9 Ekim arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en köklü ve prestijli uzay zirvesine ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milli uzay vizyonumuz dünya ile buluşuyor dedi. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai Basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai Basketbol ise ilk yenilgisini aldı.
1: Hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Dikkat. Radyo dinleyicisi. 1, 2, 3, hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
2: Baksı Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
2: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
1: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
2: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Artık başlasın.
2: Baksı Show başlıyor.
1: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
5: Gözleri!
3: Fazlasıyla muhteşem!
5: Ve çok çekici.
1: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Baksı Show başlıyor. Baksı Show.
6: Burn it, tucked away. We don't care what people say.

FM herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve

Taksi Ben. Saatlerimiz 19.03'ü göstermekte. 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda Maxi Show'da olacaksınız. Yine yok. Yanlış söyledik değil mi ya? Değil mi? Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda Radyo Kulüp'te Maxi Show'da olacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiriniz diyeyim. Biraz karışıklık oldu. Erken gelince demek ki böyle oluyormuş. Evet, Instagram üzerinden birazdan yayınımızı aktif hale getireceğiz. Instagram'da Maxi Show 1 Instagram hesabında canlı yayında olacağız. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir. Maxi Show 1 Instagram adresim. Facebook ise Maxi Show. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz ve Ceza ile programımızın açılışını yapıyoruz. Enerjik bir şarkı Sus Pus radyonuzda. Sonrasında ben yine buradayım. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit olmuştu beynim.

Efendim, bulunmuş olduğunuz mekanlara ve bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam ediyorum. 22'ye kadar burada olacağım ve 22'ye kadar en güzel şarkıları bu frekansta dinleme ve dinletme imkanına sahip olacaksınız. Şimdi o güzelim şarkılardan bir tanesine daha yer vereceğiz. Yine rap bir şarkı ve Çakal radyonuzda olacak. Damlarsın diyecek Çakal ve sonrasında yine burada Radyo Kulüp'te Maxi Show'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Seviyoruz bu şarkıyı.

Çok kalın, çok sevmiş olduğumuz şarkılarından bir tanesi Damlarsın radyonuzda oldu. İyi yayınlar demiş Ayşe, aramıza katılmış Instagram'dan. Sevgili Ayşe hoş geldin. Hemen ardından ben geldim diyor sevgili Ali Akkaya. Aramıza katıldı sevgili Ali. Hoş geldin, sefalar getirdin. Aygül aramıza katıldı yine Instagram'dan. Bu arada Instagram adresi MaxiShow1. Instagram'dan aramıza sizler de katılabilirsiniz. Şimdi Duman ve Kufi radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Birazdan geliyorum.

Evet, çok güzel bir şarkı geride bıraktık. Kufi radyonuz oldu Duman yorumuyla. Ben de geldim demiş. Ali de ben geldim demişti. Bakalım herkes geliyor. Evet. Ne çok gelen var ya. Evet. Sen neredesin demiş. Buradayım. Oynama demiş. Dünden bu yana oynuyor demiş. Kim oynuyor? Ben oynamıyorum. Maxi telefonu sallıyor demiş. Sallan yuvarlan bana diye bir şarkı var. Aklıma geldi. O şarkıyı yer vereyim mi Ayşe? Dün de oynaya ses bitti diyor. Dün benden kaynaklı bir şey değildi o. Maxi şarkıyı koydu demiş, gitti yemek yiyor demiş. Yemek faslını ben yayına girmeden önce burada hallettim. Vallahi yedim ya. Hakikaten de güzel oldu. Hadi o zaman sallan yuvarlan bana radyonuz olsun. Şimdi ben ekranı kendime çevireceğim ama yine kaybolacağım. Neyse ekranı kendime çevirip öyle kaybolmuş olayım. Sesim güzel geliyor değil mi? Ya oynuyorum. Neden oynuyorum? Çünkü telefonu sanki biraz uzağa koydum. Bak yetişemiyorum, gördün mü? El sallamak istedim. Ver demiş. Tamam verelim. Ne vereyim ablama? Ablamıza verelim. Ver koçum alttan müziği o zaman. Ver koçum alttan müziği ver. Ver alttan müziği. Müzik. Nerede? Sallan yuvarlan bana gönder gelsin demiş. Gönderdim. Geldi mi? Geldi. Çok güzel bir şarkı. Siz bu şarkıyı dinlerken ben bir kahve molası vereceğim ve sonrasında telefonu birazcık daha böyle kendime doğru yaklaştıracağım. Ondan sonra hiç oynamayacağım. Debelenmeyeceğim böyle. Yani telefonu ileri itmiş, geri çekmiş. Onlardan vazgeçeceğiz. Ama burada koltukta ben durduğum yerde duramıyorum biliyorsunuz. Kurtluyum ben. Hadi sallan yuvarlan bana radyonuz olsun. Saçmalama, manyak sen demiş. Neye saçmalama ya? Aa.

Ayşe demiş ki şarkılarına pek güven olmuyor demiş. Umarım demiş iyi şarkıdır demiş. Muhteşem bir şarkı. Yani nasıl şarkılarıma güven olmuyor ya? Nasıl şarkılarıma güven olmuyor? Yani bendeki şarkılar kimde var ya? Aşk olsun. Efendim Maxi Show bir Instagram adresim. Instagram'da canlı yayındayız. Dileyen aramıza Instagram'dan da katılabilir. 95.5 frekansından yayındayız. Aynı zamanda www.radyokulüp.com.tr adresinden de radyokulüp.com adresinde de yayınımız aktif durumda. Hadi Megastar Tarkan ve gel gündüzle gece olalım. Yani Gül Döktüm Yollarına radyonuz olacak. Sonrasında ise ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en manyak radyo programı devam ediyor tatlım.

Tarkan ve Gül Döktüm Yollarına radyonuzda oldu. Çengelköy'den selamlar, iyi yayınlar demiş Ayfer, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz sen de aramıza. Efendim, gecenin konusunu açıklıyorum.

0: oldunuz. Bana yazın istiyorum. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayınımız var. Oradaki yani canlı yayının yorum kısmına yazabilirsiniz pişmanlıklarınızı. Maxi Show. Maxi benim şarkım nerede demiş. Senin şarkın geliyor. İşte senin şarkın burada. Benim şarkım nerede diyor. İşte senin şarkın Ali'nin şarkısı.
1: Neredesin Allah belanı et? Neredesin ecdadını sevdiğim, neredesin?
0: Neredesin sen ya? Ali'cim neredesin ya?
2: Kadar koyuldum yola Akdeniz.
0: Peki Grup Ayna yorumuyla programımıza devam edelim. Akdeniz radyonuzda olsun, sonrasında burada olmaya devam edelim. Gecenin konusu pişmanlık. Şöyle şöyle şöyle oldu da çok pişman oldum dediğiniz ne var ise onlardan bahsedelim. Gördün mü şarkıyı? Pardon duydun mu? Hem sen görüyorsun da aynı zamanda, evet. Görebiliyorsun da.
2: Cebimde.
0: Benimkini biliyorsun demiş.
2: Ve içimde.
0: biliyorum.
2: Bir çanta ve anılar koyuldum yola. Akdeniz.
0: Ama aynı şarkıdan sıkılmışsındır diye. Yani sen sıkılma diye bu şarkıya geçiş yaptım. Onun daha uzun versiyonunu birazdan yayınlayacağım. Hatta fon müziği olarak kullanacağım senin şarkıyı. Öyle yapacağım. Senin şarkı benim fon müziği olacak. Az sonra geliyoruz. Şöyle yapalım, evet.

şöyle gel diyor. Yani sen diyor gel de, diyor nasıl gelirsen gel diyor. Yani öyle de gel, böyle de gel diyor. Gel, gel, gel. İlk cevabı sen ver Max. Max ilk cevabı sen ver bize demiş. Sen ver biz de verelim demiş. Siz verseniz sonra ben versem olmuyor mu? Çok pişmanlıklarım var benim hayatta ya. Hangi birini saysam ama aslında düşündüğün zaman hak veriyorum size.

dereden tepeden gel, kıyıdan köşeden gel, oradan gel, buradan gel, şuradan gel. Yani yeter ki diyor ki, gel diyor. İster öyle gel diyor, ister böyle gel diyor, ister

Saçlarımı kestirdiğime pişman oldum mesela, örnek. Uzun saçlarım omuzlarıma akardı. Şimdi diyeceksin ki Ali, bu model daha güzel oldu. Katılıyorum sana ama uzunluğu da yeri ayrıydı yani. Yani kısmet uzunkenmiş. Saçı kestik, kısmet bitti. Yayına bizi alarak demiş, yayına seni alabilirim ya da sizi alabilirim. Yayına bağlanmak isteyenler bana davet gönderebilirler. Görüntülü olarak yayına alabilirim sizi. Dur artık demiş, oynama, oynamadan ben duramıyorum, ne yapayım? Yok, davet gönderdim birilerine de gelsin diye. Mesela yılın kabak güzeline davet gönderdim. Yılın portakal güzeli var, bilmem ne güzeli var. Yılın şampuan güzeli varken bir de kabak güzeli var yılın. Siz bilmezsiniz onu. Niye kabak güzeli dedik, onu da ben söylemeyeceğim ama yayına bir gün katılırsa kendisi illaki neden kabak güzeli dediğimizi mutlaka söyleyecektir. Ben vermezsem olur mu demiş, sen vermezsen olmaz. Olur mu? Olmaz ki sen vermezsen, ben vermezsem, sen vermezsen, Ali vermezse neydi? Ayfer vermezse, ben de vermezsem olmaz yani. Herkes bir şekilde konuya cevap vermeli. Yasal uyarı, bu programda genel ahlak kurallarına tamamıyla uyulmaktadır. Ali demiş ki cevabı biz toplu vereceğiz diyor. Olur. Olur yani, bilirsin Ali, olur, olur. Gerçi derler ya, nerede çokluk derler ama burada o geçerli değil yani. Burada toplu da olur, olur, olur. Domates güzeli varmış. Brezilya'da mı o domates güzeli? Domates festivali oluyordu Brezilya'da değil mi? Ben gerçekten çok gitmek istiyorum Brezilya'ya. Yani domates festivali olduğu için gitmek istiyorum. Başka bir nedeni yok. Yani domates sevdiğimden değil. Oradaki festivali gördüm ve çok hoşuma gitti. Yani uzun zamandan beri de festivale falan katılmıyorum hiç. Ki öyle bir festival yok. İnşallah bir gün nasip olur da ben de domates festivaline katılırım. Ayfer demiş ki diyor. Şöyle bizim bizim efektimiz yok. Düşünüyorum. Düşün bakalım. Peki bir yarışma düzenlemiş olsaydınız, alternatif olarak ikinci konumuzu da ekleyelim. Bir yarışma düzenlemiş olsaydınız, hani güzellik yarışması, ne güzeli olurdu. İnşallah gidersin demiş, inşallah giderim vallahi. Ali seni de alıp gideyim mi? Beraber gidelim yani domates festivaline. Evet, geceye bir konu daha bırakalım. Alternatif olarak bir güzellik yarışması düzenlemiş olsaydınız ne güzeli olurdu.

0: Teoman'dan güzel bir şarkıya yer vereceğiz. Tek başına dans radyonuz olacak. Teoman'ın en özel şarkılarından bir tanesi. O zaman geliyor Tek Başına Dans ve Teoman şimdi radyonuzda. Burası Radyo Kulüp. Maxi ben 22'ye kadar buradayız. Hemen diyor. Yani gideriz diyor. Gidelim mi o zaman en kısa zamanda? Yani bir ayarlayalım vizemize bir şeyler, değil mi? Kolay değil ama olsun. Hayali bile güzel ya. Düşünsene Ali, domates festivalindeyiz. Herkes birbirine domates atıyor böyle. Şulap, şulap, şulap, şulap, şulap. Ya domates çarptığı zaman şulap diye ses çıkartıyor ya, ondan bahsediyorum.
1: Bir gün daha geçmiş.

radyonuzda oldu. Tek başına dans. En sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Zonguldak Natürel aramıza katıldı. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sevgili Ali demiş ki domates festivaline gidip de demiş patlıcana denk gelmeyelim demiş. Tabii öyle bir şey de var değil mi? Gidip domates, biber, patlıcan. Şarkısından yola çıkarak söyledin herhalde yani. Ayfer diyor ki Rio Karnavalı dünya ünlü demiş. Evet biliyoruz, biz de ondan bahsediyoruz. Rio'ya gitmek istiyoruz. Domates Festivali'ne gidip orada deliler gibi eğlenmek istiyoruz ama bir türlü olmuyor ya, olmuyor. Gidemiyoruz. Domates Festivali'ne, Rio'ya, işte Brezilya'ya, oraya, sevdiğimiz yerler bizim oralar. Gecenin iki tane konusu var. Bir tanesi pişmanlık. Hayatımızdaki pişmanlıklardan bahsedeceğiz. İkinci konumuz ise şudur sevgili dinleyenler. Nedir ikinci konumuz? Eğer siz bir güzellik yarışması düzenlemiş olsaydınız ne güzeli seçerdiniz? Mesela domates güzeli. Mesela armut güzeli. Örnek veriyorum. Bilmem ne güzeli. Şu güzeli, bu güzeli. Sizin güzeliniz hangisi olurdu?

Her insanın hayatında birçok pişmanlıkları vardır. Yani şunu da diyebilirsiniz, ben hayatımda pişman, hiçbir şeyden pişman değilim ve pişman olacağım hiçbir şey yapmam ya da yapmadım da diyebilirsiniz. Tıpkı şey gibi, şöyle bir konu işlediğimiz zaman, hani en çok neden korkarsınız diye bir konu işlemiştim zamanında. Hiçbir şeyden korkmam ben. İşte yalandan korktuğum kadar, yok, yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar gibi cevaplar almıştık ama yalandan korkmayanlar yılandan bence korkarlar. Yılan yani, yılan tıs tıs tıs. Kobra. Peki pişmanlıklardan bahsediyoruz. Aynı zamanda güzellik yarışmasının ismini soruyoruz. Ne güzeli seçelim ya? Mesela yılın kömür güzeli olabilir. Ali'nin şarkısı fon olarak kullanılıyor. Gülücükler saçıyor. Gülücükler saçıyor. Oh, oh. Efendim, Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız. Maxi Show bir. Gecenin konularına katılmak istiyorsanız buyurun. Ya da kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla yayınımıza dahil olabilirsiniz. Konu önerisinde bulunabilirsiniz. Daha önce işlemiş olduğumuz ama katılma fırsatı bulamamış olduğunuz o güzelim konulara ya da o saçma sapan berbat konulara katılabilirsiniz.

Ha, mikrofon açınca açmadan konuşamıyoruz değil mi? Doğru. İlk önce mikrofonu açmak lazım. Mikrofon kapalıyken ben konuşmaya çalışıyorum. Kuşçular güzeli diyor. Yılın kuşçular güzeli. Bu arada sevgili Ali Pet Shopçu. Evet, balık, kuş. Ya ben sincap istiyorum ya. Ali sincap, hani ne güzelim sincapım. Sincap istiyorum Ali ya. Herhalde yasak değil mi? Sincap beslemek yasak mı? Böyle sosyal medyada görüyorum sincapları. Hoşuma da gidiyor.

0: ama yasak olduğu da söyleniliyor. Bilemiyorum yani, güzel. Alıp sincapımı gezdirmek istiyorum. Son dönemlerin en çok dinlenen şarkılarından bir tanesi Haleilim radyonuzda, Mabel Matiz radyonuzda olacak şimdi. Sonrasında yine burada olacağız. Olacağız. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Sincapım kaçtı diyor.
1: Baş koydum senle aşk.
0: Tavşan koş, memo tut muydu o? Zonguldak mancar güzel demiş. Mancar var neydi? Ne diyorlardı ona? Mancar var yenme.
1: Alsam versem de düşse bu süngür o ağzında bir güneş.
0: Dur, dilim ucunda bir şey var, söyleyemiyorum mancarla ilgili.
1: Uktan kapılarına sürgün ya teslim ol ya güreş.
0: Ya neydi neydi neydi ya?
1: Kızım seninle kandım meçhulüne. Sayende
0: mancarla ilgili, evet, Zonguldak mancar güzeli seçelim ya. Hatta bir manken mancar değil mi? Mancardan
1: cimler, gel kurtar,
0: ya onun adı pancar değil miydi ya? Mancar değil mi? Şey yapmıştı, iç çamaşır mı yapmıştı, bikini mi bir şey yapmıştı, bir kıyafet yapmıştı değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Yasak olan her şey güzel diyor.
1: Yazmaz gelsin gezinelim. Garibim keşkemle helalim.
0: Yani mısır yılanının serbest olduğu yerde nasıl sincap şey olur? Yani. Gerçi mısır yılanı zararsızmış. Dur, şarkıyı başa alacağız ama mancarla ilgili bir şey dilimin ucunda çıkmıyor ya. İnatla ben düşünüyorum hani söyleyeceğim diye. Çıkmadıkça ben de uyuz oluyorum, size de oluyor mu? Bir şeyin böyle dilinizin ucuna kadar gelip dışa çıkmaması ne garip bu durum değil mi? Mancarlar olana kadar kalsaydın bari. Ya neydi, dilimin ucunda çıkmıyor ya. Hiç yardımcı olmuyorsunuz. Dinliyorum ama yazamıyorum demiş. Neden yazamıyorsun? İşlerim var ya, bunu yazana kadar yazardın.
1: Baş koydum aşkını yastığına, aşk olsun gelime görmez.
0: Yani dinliyorum ama yazamıyorum, yazıyorsun. İşlerim var, yazıyorsun ama yazamıyorsun. Güzel.
1: Alsam versem de düşse bu süngü.

yemeden gittim. Aklıma geldi vallahi. Bu söz çok kullanılır değil mi? Mancarları diktik, yemeden gittik. Ya aslında Ali, seni yayına bağlayayım da sen şiveli konuşabiliyorsun değil mi?

Hava devam ediyoruz. Bak bir anda aklıma geldi. Bir Zonguldaklı atasözü der ki: mancarları dikti, yiyemeden gitti. Kabul etmiyoruz demiş Ali, kesinlikle öyle. Mancar sizin oraların yöresel sebzesi değil mi? Evet, evet. Mancar Karadeniz bölgesinin temel gıdası. Anne sütünden önce gelir diyor. Kesinlikle öyle. İlk 6 ay anne sütü çok önemli. Maxi abi yayına bağlı demiş. Abi bağlı. Abim. Ali abim.

Yine bizim buraların bir şarkısı vardır ki ona yay vereceğim hani. O zaman alt fonda o çalmış olsun. Dur. Nuri abicim. Nuri abi bir dur. Seni şöyle şuraya alayım da. Neredeydi? Heh. Şöyle şuradan şey yapalım. Gelmiş olsun bizim oraların şarkıları. Buraların şarkıları yani.

0: Gap taşın altı bayır, yanıyorum cayır cayır, yanıyorum cayır cayır. Yani her yerin şivesi farklı. Mesela Bartın yöresinin, Bartın'ın şivesi çok daha farklı. Ay, Hatçe, Hatçe. Şimdi o da buradan söylenmez ki. Hani getirme diyeceği yerde... Yok, söylenmez abi. Buradan olmaz o. Buradan şimdi... Hani kazmayı diyor, götürme diyor, götürme. Bazı harfler yok orada. Hacce, Hacce, kazmayı ko deniyor ama şimdi ben buradan söylersem, biplersem de beni de bipleyebilirler sonra. Olmaz, olmaz. Yok yok, bağlama şimdi demiş.
1: Bir şey olmaz bir yolcu sevsem.
0: Öpmeyle bir şey olmaz diyor. Bir yolcuk diyor, sevsem sarsam diyor. Ne olacak canım, öpmeyle diyor. Doğru diyor yani. Yani sevmek çok daha farklı. Yani bu nasıl bir sevme? Nasıl bir sevgi? Nasıl seviyor bu abi? Yani öyle bir seviyormuş ki diyor ki öpmeyle ne olacak ya diyor. Öpünce ne oluyor diyor. Bir yolcuk diyor, ben diyor bir yol diyor, bir gelip seveyim seni diyor. Nasıl bir sevgiyse artık. Kişiden kişiye değişiyor sevgi.
1: Altı.
0: Ama yok, bu Oğuz Yılmaz'dan değil de şeyden...

O zaman şöyle bir Karadeniz Ereğli türküsü Söm Söm Yârim rahmetli Alaaddin Gelen'den gelmiş olsun. O zaman bir nostalji yapalım ya. Efendim tüm davetlilerimizi pistimize davet ediyoruz. Kına gecelerinde düğünlerde olurdu bu.

0: Evet, herkesi bir sırada Ali Bey'i alalım böyle. Ayfer Hanımlar gelmişler efendim. Ayşe Hanımları göremiyoruz. Efendim Zonguldak Natural burada mısınız? Oğlum geç anne, ananın yanına geç oğlum. Basma kabloya, basma kabloya. Lütfen, lütfen çocuklarımızı yanlarımıza alalım. Lütfen, birazdan takım merasimimiz başlayacaktır.
1: Alaplığın üstünden, alaplığın üstünden karga gel.
0: Geç, geç oğlum ananın yanına.
1: Karga geçiyor, karga kız ben.
0: Basmayalım kabloya. Önceden kablo geçerdi. Oyun pistinin tam ortasından, düğün salonunda. Lütfen kabloya basmayalım. Çocuklarımızı yanlarımıza alalım.
1: Ya, o benim sümsüm yavrum, aha benim sümsüm yavrum bir yolcuk. Öpsem yavrum bir yolcuk, öpsem.
0: Ben piyanist şantörünüz Maxi.
1: Bir şey olmaz öpmeyle, bir şey olmaz bir...
0: Buradayım diyor, alalım sizi ortaya. Ayşe Hanım, Ayşe Hanımları göremiyoruz.
1: Öpsem yavrum.
0: Evet, gelinin görümcesi dağıtıyor efendim. Ayşe gelinin görümcesi oluyor bu arada. Kör kepçe derler değil mi? Mancarları dikti, yemeden gitti. Melek aramıza katıldı. Hoş geldin. Meleği de piste davet ediyoruz.
1: Taşın altı bayır, taşın altı.
0: Melek de aramıza katıldı ya. Yani şimdi geldi ya. Ben nereye düştüm diyorum. Nereye geldim ben?
1: Baba be, niye evlendir? Baba be, niye evlendir?
0: Öpmem demiş.
1: Dur hem hayır hem sevap.
0: Seversin.
1: Hem hayır. A benim esmer yarim, aha benim esmer yarim kendini.
0: Ayşo neredesin?
1: Kendini göster yarim.
0: Ah hey ah hey. Ayşe geli ve oynayalım kızım. Değil mi? Ayşe geli ve karşıma oynayalım. Sevgili Oya aramıza katıldı. Oya da Bartın'dan aramıza katılıyor. Bartın'a selamlar. Az önce Bartın'dan bahsettik. Hacce! Gazmayı ne ettin gı? Gazmayı ne ettin gazmayı? Zonguldak Bartın. Şimdi bu şarkıdan sonra Bartın'ın güzellerini çalalım. Evet, Bartın'da güzel kızları var. Onlardan bir tanesi de Oya. Bak, gara gara böcekler duvarı deleceklermiş ya.
1: Dedim,
0: amanı amanı.
1: Yorum dedim zormanı.
0: Arada benim şive kayıyor başka taraflara. Trakya'ya da bağlanabiliriz. Aslan abicim benim.
1: Aradığım saçını.
0: Hadi bu şarkıyı şöyle bir dinleyelim de bir kendimize gelelim değil mi? Sevgili Oya, yani şivelerden bahsediyoruz şimdi. Mesela Bartın'ın şivesini oralara buralara gidiyala.
1: Dalga dalga geçiyorum dalga. O benim sümsüm yavrum.

Gidiyoruz. Bakalım. Evlenen pişman, evlenmeyen pişman diyor. Evlilik otobüse benzer. Duraktakiler binmek, içindekiler inmek ister demiştik. Ayfer yani demiş. Maxi beni evlendir. Maxi beni ever diyor. Evlilik ayrı bir şey. Bekarlık, evlilik mi bekarlık mı? Evliler boşanmak istiyor değil mi? Hani bekarlık diyor. Bekarlar da evlilik diyor.

0: Koş. Bekarlar ballı kaymak, evlenen ayvayı en sonunda helva demiş. Burada bir anlatım bozukluğu mu var? Bekarlar ballı kaymak niye öyle bilmiyorum. Sana soruyorum o zaman Ayfer. Evlenen ayvayı en sonunda helva. Bir değişik bir mesaj oldu bu.
1: Aşağıdan. Sabahlar olmasın.
0: Aman. Evlilik programında dondu yayın diyor. Şu an donduk mu? Ben donmuş olarak görmüyorum kendimi. Pardon, döndü yayın demiş. Ben yaya gezme tarafındayım demiş. Yaya gezme tarafında ben de o taraftayım. Hepimiz aynı gemideyiz zaten. Değil mi? Hepimiz aynı gemideyiz. Ne geliyor sırada bakalım, ne geliyor?

0: kara gün dostu sanmıştım seni. En acı gün.
1: Hadi o zaman biraz daha döktürmüş olalım. Şimdi çalacağımız şarkıyı da sevgili Oya'ya göndermiş olalım. Düğüne mi geldik diyor, oturmaya mı geldik he? O kadar Bartın'dan bahsettik. O zaman bir Bartın şarkısı gelir. Sevgili Oya'ya selamlar. Yasemin aramızda yok ama Yasemin'e de selamlar. Bu arada Yasemin sarışın, esmer, yok neydi, hangisiydi ya? Esmer'in adı Oya ya. Bizim Oya sarışın, Yasemin esmerdi. Öyle miydi? Sonra Yasemin de renk değiştirdi en son. Benim devreler biraz karıştı. Bu şarkıyı dinleyelim, sonrasında normal formatımıza döneceğiz. Oralara buralara gidiyala, kimseye haber vermiyala, gizli gizli seviyala, Bartın'ın güzelleri.

0: Maxi Show.
1: Efendim devam ediyoruz programımıza. Şimdi normal formatımıza döndük. Bartın'ın güzelleri ne dinledik? Bu tür şarkılarda hep öpmeli mi öpmeli yani. Bir tanesi yok oralara buralara gidiyorlar işte, ona buna sormuyorlar. Yok öpem seni şöyle söm söm yarim. Bu tür şarkılarda hep öpmek möpmek var yani.
2: Son derdim kalbimin işine.
1: Bartın'ın kak sayı anlayamadım ama kak sayısa.
2: İşine olmaz olsun.
1: Bartın'ın bir ilçesi mi?
2: Sevgisi de her gün yeni bir aşk arıyor.
1: Burcu hoş geldin. Sabri aramıza katıldı. Peş.

Pekala, program devam ediyor. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda, en farklı radyo programında olmaya devam ediyorsunuz. Bulunduğunuz mekanlara ve bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar da burada olacağız. 2 tane konumuz var iken 3 tane konumuz oldu. Birinci konumuz pişmanlık. Şundan pişmanım dediğiniz her ne varsa onlardan bahsediyoruz. İkinci konumuz ise nedir? Bir güzellik yarışması düzenlemiş olsaydınız bu ne güzel olurdu. Selam kardeşim benim Sabri. Aleyküm selam. Hoş geldin tekrardan. Efendim Maxi Show bir Instagram hesabımız. Instagram'da canlı yayındayız. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir. Gecenin konularına katılabilirsiniz.

Nostalji rüzgarı esmeye devam edecek. Son verdim kalbimin işine diyecek Seyyal Tener. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Geliyorum birazdan, hiçbir yerlere kaybolmayın. Radyo kulüptesiniz, Maxi Show'dasınız. Maxi Show.

Güzel şarkısının ardından Nazan Öncel ile programımıza devam edeceğiz. Biraz işveli, biraz cilveli bir şarkı. Neydi? Misafir ol gel bana, börekler açarım sana. Param purum yok ama diyor, kalbim diyor vuruktur sana diyor. Yani sen bana misafir ol gel, ben börek açayım sana diyor. Aşk Beklemez şarkının ismi. Bu güzelim şarkının ardından yine burada olacağız. Beklemez. Oğuz Fırat Akça aramıza katıldı. Hoş geldin.

0: şarkıdaki işveye, şarkıdaki bir cilveye bakar mısın ya? Karışma kavga eder. Börek açacak yok mu ya? Hadi Nazancım, Nazan Öncel. Gömleğini al, kazağını al, çorabını al gel diyor.
1: Gel bu defa gel evime, gel aşka.
0: Gel bana gel.
1: Misafir ol gel bana.
0: Ya diyorum ki abi, bu şarkıyı yayınladığımda çok cilveli, işveli, cilveli bir şarkı. Ne alaka diyorlar ya. Ya gömleğini al gel bana diyor. Kazağını al gel bana diyor. Gel evime gel diyor yani. Ben sana diyor börek açacağım diyor. Börek. Bu börek ne böreği acaba? Yani su böreği var. Kol böreği var. Volkan'a gelsin diyor. Volkan'a Volkan'a gelsin. Volkan'a bu şarkı gelsin değil mi? Misafir ol gel bana, börekler açarım sana. Param pulum yok ama, yok. Yok paramız pulumuz. Ama kalbimiz vuruktur sana diyor. Ama şimdi bu Volkan'a gitmez. Peki, güzel bir şarkı arası. Aşk beklemez Nazan Öncel. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Radyo kulüptesiniz, Maxi Show'dasınız. Gecenin iki tane konusu var biliyorsunuz. Hadi biz bir tanesinden bahsedelim. Gecenin konusunu unutmadık. Pişmanlık gecenin konusu. Hayatımızdaki pişmanlıklardan bahsedeceğiz. Nelerden pişman olduysanız buyurun.
1: Ertelenme, dar vakitlerde ölür bilmez. Alışmak yok,

0: Sen unuttun diyor sevgili Oğuz. Neyi unuttun? Unuttun ya demiş.
1: Misafir ol gel bana.
0: Unuttun mu?
1: Börekler açarım sana.
0: Bir bana şarkı gelmedi demiş. Sana şarkı gelmez mi yani?
1: Sana. Misafir ol gel bana.
0: Ayşe'cim sana şimdi bir şarkı çalacağım var ya. Bu arada sevgili Oğuz neyi unuttum ki ben?

0: Geçen sarkıyor ekran, sallanıyor, sarkıyor ekran deyince ne sarkıyor dedim ben de, Allah Allah. sarkıyor ekran diye, kayıt alacağım diye alamadım. Şimdi sana bir şarkı göndereceğim. O zaman kayıt al. Hop.
1: Maxi Show.
0: Sevdik, sevdalandık. Bu şarkıyı sever misin? Bu şarkıyı Ayşe sana göndereyim o zaman. Seviyorsan göndereceğim. Seviyor musun? Seviyorum de. Şarkıyı tamam, göndereceğim. Seviyor musun bu şarkıyı? Yani sevmiyorsan da gelsin o zaman.
2: Yine başım dönüyor, garip halde dertten koşarsın
0: hala. Dur. Ben sana bir şarkı göndereceğim şimdi. Senin seveceğin bir şarkı olacak.
2: Bir şey eksin.
0: Bu arada Brezilya'dan sevgili Simone aramıza katıldı. Bom dia demek istiyorum ama bom dia günaydın demek. İyi geceler ya da iyi akşamlar ne deniyor bilmiyorum. Sevgili Simone hoş geldin. Vuu dediğine göre şarkıyı beğendin. Şimdi ben Brezilya'ya döneceğim. Geleceğim Ayşe'cim sana. İlk önce Brezilya'ya bir döneyim. Biliyorsun Brezilya'ya hastayım. Hani seviyorum yani Brezilya'yı. Göndereceğim. Az Brezilya'ya bir bağlanmak istiyorum Brezilya'ya. Simone seni görüntülü alabilir miyim yayına? Görüntülü. Var ben seni bağlamak yayına görüntülü Simone. Simone Brezilya'dan bir arkadaşım benim. Çok sevmiş olduğum bir arkadaşım. Selam olsun. Görüntülü alabiliriz Simone'yi. Bir görmek istiyoruz. Efendim şimdi çalacağımız şarkıyı sevgili Ayşe'ye armağan edeceğiz. Eskişehir'den sevgili Ayşe. Kendisi kickbox yapıyor.
2: Yine başım dönüyor garip hale.
0: Domates güzeli demiş. Obrigada Maxi. Obrigada. Obrigada Simone. Obrigada. İnşallah doğru söylemişim. Obrigada. Obrigada. Öğreneceğiz artık. Simone. Domates güzeli. Domates güzelim. Eskişehir'e kucaklar dolusu selamlar ve sevgiler göndermiş oluyoruz. Sevgili Ayşe, senin şarkın bu. Reyhan Karaca ve Sevdik Sevdalandık radyomuzda olacak. Aynı şekilde bu arada ben de Simone'ye öpücüklerimi gönderiyorum karşılıklı. Adana Çıkara'dan. Ne dedi? Obrigada dedi, obrigada. Selam diyor. Anıl Berk aramıza katıldı. Anıl hoş geldin. Anıl'a da obrigada diyelim o zaman Brezilya'da. Maxi Simone Mendes demiş. O ne anlama geliyor bilmiyorum Simone. Yani senin dilini ben bilmiyorum ama yani dilini bilmediğim halde anlaşabiliyoruz Simone ile. Domatesin gücü demiş. Domatesin gücü evet.

bu şarkıdan sonra ben Simone'ye Brezilya'dan bir şarkı göndereyim mi? Dur, ucundan bir dinletelim de ondan sonra şey yapalım ya, sevdik sevdalandı, öyle yer verelim de sen de kaydını tam olarak al yani. Çünkü ben söyleyeceğim, sonra Simone yazacak, ben hemen ona cevap vereceğim, olmayacak. Dur, nerede bizim? Obrigada, obrigada Simone. Geç geliyor şarkı. Şarkı için teşekkürler değil mi? Şarkıyı daha çalmadım ama dur. Simone diyeyim şimdi, senin şarkını baştan sona dinleteceğim ben sana. Dur, araya Simone'yi aldım şimdi, araya girdi Simone. Niye öyle bir şey yaptıysam bilmiyorum.

Simone girince akan sular duruyor. O zaman Ayşe yakala şarkını, senin şarkın geliyor. Sevdik, sevdalandık sonrasında programımıza kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Ayşe'nin de çok sevmiş olduğu şarkı. Maxi Show.

böyle ayrı gayrı olmaz. Sevgili Ayşe'ye armağan ettik bu güzel şarkıyı. Reyhan Karaca sevdik, sevdalandık sonrasında burada olmaya devam ediyoruz. Simone demiş ki... Ne oldu, bayağı büyüdük biz kız. Kocaman oldum ben. Şöyle yapalım.

0: Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Atatürk

0: geçmiş. Bırakıp da gittin gideri, dudaklarım bomboş şimdi. Giderken hiç düşünmedin mi? Yalnızlık tak etti canıma. Ağlarken duyduklarıma. Özledim seni ben. Güzel Kelik Ercan radyonuzda oldu. Hemen sonrasında Suç Bende ve Mustafa Sandal radyonuzda olacak. Bakalım Bilge Kral, Yavru Aslan aramıza katılmış. Selam abi, cansın demiş. Eyvallah. Hoş geldin. Bu şarkıyı da sana göndermiş olalım. İki güzel şarkı sonrasında burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp. Maxi ben. İkinci şarkımız ise...
1: Dinle, ufak ufak benimle.
0: Sürpriz olsun be.
1: Bayraş bulalım, kaybet.

efendim. Nazan Önceli'nin ardından devam ediyoruz programımıza. Gel günaha girelim, yanalım gitsin, inceldiği yerden kopsun. Yani Emel Müftüoğlu radyonuzda olacak. Hemen ardından ise yine ben burada olmaya devam edeceğim. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda Radyo Kulüp'tesiniz. Geliyoruz birazdan. Emel Müftüoğlu sonrasında yine buradayız. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'dan da aramıza katılabiliyorsunuz.

Gel günah girelim, yanalım gitsin, inceldiği yerden kopsun. Emel Müftüoğlu radyonuzda oldum. Radyo burada. Sana iyi yayınlar, bize keyifli dinlemeler demiş. Teşekkür ediyorum. Bu arada Radyo Burada uygulamasını sizler de cep telefonunuza indirebilirsiniz. Dünyanın bütün radyolarını ve Türkiye'nin bütün radyolarını, daha doğrusu dünyanın bütün radyolarını dinleyebilirsiniz. Kesintisiz ve net bir şekilde Radyo Kulübü de Radyo Burada uygulamasından dinleyebilirsiniz. Dilara aramıza katıldı. Dilara hoş geldin. Şimdi Ayşe bana kızacak ama ben kamerayı çeviremiyorum Ayşe. Dokunuyorum. Sana titreme geliyor orada ama ben çapaladıkça dönmüyor. Ne olduysa bu telefona bilemiyorum. Kamerayı bir çevirdik, kendimize döndüremiyoruz ya. Dönmüyor. Pekala, gecenin konusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gecenin konusu pişmanlık. Çok uzaklara. Şu sebepten dolayı çok pişmanım dediğiniz aynı valisi, onlardan bahsediyoruz. Gel benimle. Şimdi Yaşar radyonuzda olacak Gel Benimle. Ben bu şarkıyı Radyo Burada'ya göndermek istiyorum. Az önce söylemiş olduğum gibi sizler de cep telefonunuza, iOS ya da Android cep telefonunuza Radyo Burada uygulamasını indirebilirsiniz. Radyo Kulübü olduğu gibi tüm radyoları tek bir yerden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda araçlarınızdan da Radyo Burada uygulamasını araçlarınıza da indirebiliyorsunuz. iOS ya da Android cihazlarınıza bu uygulamayı indirin. Radyo Kulübü ve diğer radyoları da Radyo Burada uygulamasından keyifli bir şekilde dinleyin. Hadi bu güzel şarkı Radyo Burada için geliyor. Şarkı sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Siz de hayatınızdaki pişmanlıklarınızı bana yazın, olur mu? Ben de bir yandan kamerayı kendime doğru çevirmeye çalışayım. Olmayacak gibi gözüküyor ama olsun. Yani görüntüsüz yayın yapalım ya. Zaten radyodan dinle dedim mi? Ya da Radyo Burada'dan dinleyebilirsiniz.

saçlarına. Yaşar radyonuz oldu. Bu güzel şarkıyı Radyo Burada uygulamasına ve Radyo Burada ailesine göndermiş olduk. Teşekkürler, çok teşekkürler. Harikasınız demiş. Siz de harikasınız. Ne güzel bu uygulama öyle. Radyo Burada. Sevgili Volkan aramıza katıldı. Volkan aramıza hoş geldin sen de. Program devam ediyor. Gecenin konusu pişmanlık dedi ki şundan şundan şundan pişmanım dediğiniz her ne var ise onlardan bahsediyoruz bu akşamki Maxi Show'da. 20.34 değil 20.54'müş ya. Yani ben 5'i nasıl 3 olarak gördüm onu da bilmiyorum ama. 20.54 radyonuza saatler. Burası Radyo Kulüp. Maxi ben. 22'ye kadar.

0: Praxisshow.
1: Evet, şimdi ise bir dönemlerin en çok dinlenilen şarkılarından ve ortalığı kasıp kavuran o şarkılardan bir tanesi. Grup Artı Bir ve Hatırlasana Sevgilim radyonuzda olacak. Hemen ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim tabii ki.
0: Maxi Show.
1: Bilmiyorum, bu şarkıyı aranızda bilenler muhakkak vardır ama ilk defa dinleyecek de birçok kişi olduğunu düşünüyorum. O zaman keyifli dinlemeler. Hatırlasana Sevgilim, Sen Hep Benimdin. Bu şarkının iki versiyonu var. Ben hızlı olan versiyonu yer veriyorum. Aslında bir de slow versiyonu var. Onu da bir başka programda yer veririz.

0: Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show.
1: 95.5.

0: bir o yana bir bu yana yatmış aşkın. Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın. Emre Altun radyonuzda oldu. Hemen sonrasında ise yine muhteşem bir şarkıyla devam edeceğiz. Nostaljik şarkılar aramıza katılmış. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi çalacağımız bu nostaljik şarkıyı da size armağan edelim o zaman. Daha doğrusu 90'larda o da bu da nostaljik bir şarkı. Geliyor o zaman seveceğinize inanmış olduğum bir şarkı. Benim de dinlerken çok keyif aldığım bir şarkı. Benden Günah Gitti. Tuğrul Arsever radyonuzda olacak. Hemen sonrasında yine burada Radyo Kulüp'te sizlerle birlikte olacağız. Maxi Ben
1: Maxi Show
0: 21.07 radyonuzda saatler. Program devam ediyor. Nostaljik şarkılar. Hadi yakala şarkını.

Evet, Tuğrul Ağrısever radyonuzda oldu. Bu güzel şarkıyı nostaljik şarkılara gönderdikçe çok güzel. Unutabilsem dizisi aklıma geldi demiş. Ne kadar güzel, bak bir diziyi sana hatırlatmışsam o zaman ne mutlu bana. Bakalım. Değeri bilinmeyen sanatçılardan diyor. Kesinlikle öyle.

O zaman havam yerinde radyonuzda olsun mu? Oldu bile. Sevgili Oya, bu şarkıyı da sana gönderelim. Bazı şeyleri unutmamak güzel. Bu bir müzik olabilir. Bir söz olabilir. Vuralım. Bir şiir olabilir, bir şarkı olabilir. Ama en önemlisi, unutulmayan şeylerden bir tanesi de kokudur. Koku asla.

şu an benimlesin, hayatta bırakmam. Pekala devam edelim. Çünkü kokular hatıralara siner demiş. Nostaljik şarkılar yazmış bunu. Kesinlikle öyle. Şimdi yine ortaya şöyle unutulmayan şarkılardan bir tanesini daha böyle dinleteceğim size. Ortaya bırakacağım şarkıyı. Camdan cama radyonuzda olacak. Hakan Peker yorumuyla. Bu şarkının yeri de bende ayrı. O ayrı da belki sizin de bu şarkıyla bir hatıranız olabilir. O zaman camdan cama radyonuzda Hakan Peker. Geçmişe olan yolculuğumuz devam ediyor. Evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, halk otobüslerinde, dolmuşlarda, taksilerde, kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyor ise hepinize bu güzel şarkıyı armağan ediyorum ben.

0: yaşama.
1: Hakan Peker'in bu güzel yorumunun ardından ise birkaç iyi adam gidiyorduk kızlara, birkaç iyi adam uçacaktık yıldızlara, birkaç iyi adam radyonuzda olacak. Sevgili Pino'nun dediği gibi, kızlara giderken başlarına gelmeyen kalmayan birkaç iyi adamdan bahsediyoruz. Birkaç iyi adam kızlara giderken

0: tabii ki o dönemde birkaç yadan kızlara giderken köprüde başlarına bir şeyler gelmiş ve onlara anlatmışlar. Tabii o yıllarda bir de çıtır kızlar vardı değil mi sevgili dinleyenler? O zaman çıtır kızlardan da ne dinleyelim? Çıtır kızlar şarkısını dinlemiş olalım değil mi? Çıtır kızlara haksızlık etmiş oluruz yoksa. Sevgili Kuaför Market, İsa abimize armağan ediyoruz bu şarkıyı o zaman. İyi kızlar cennete, kötü kızlar her yere. Çıtır kızlar nereye? Nereye de giderler? Maxi Show'a gelirler bence. Hani diyoruz ya, treni raydan, ekmeğini taştan, kızları baştan çıkartan program.
1: Maxi Show.
0: Devam ediyor tatlım.

Kadir Kızlar'ın ardından ise Megastar'la devam edeceğiz. Yani Tarkan'la devam edeceğiz ama Tarkan'ın ilk albümünden, Yine Sensiz adlı albümünden Kimdi adlı çalışmasıyla programımıza devam edeceğiz. Bu şarkıda yeni nesilde yeni dinleyenler var ve çok

0: sevenler de var bu şarkıyı. O zaman ben bu şarkıyı ilk defa dinleyecek olanlara armağan ediyorum. Tarkan seslendirecek. Kimdi?
1: Maxi Show.
0: Ne zaman bu şarkıyı ya da Tarkan'ın ilk albümünden bir şarkıyı

Megastar Tarkan Emin ardından iki güzel şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Bir tanesi grup Gündoğarken Gibi Gibiyim ve hemen ardından ise sürpriz bir şarkı radyonuzda olacak. Bir Gibi Gibiyim dinleriz grup Gündoğarken'den. Bakalım grup Gündoğarken'in ardından listemizde hangi şarkı yer alacak? Ben şarkıyı biliyorum ama sürpriz olsun istiyorum. Maxi Show.

0: Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show.
1: Efendim, Maxi Show devam ediyor kaldığı yerden. Şimdi Demet Sağıroğlu radyonuzda olacak. Kınalı Bebek diyecek Demet Sağıroğlu. 21.38 oldu radyonuzda saatler. Yavaş yavaş da artık programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Daha gelmedik ama. Unutmadığımız, unutturmadığımız, unutmayacağımız o güzelim şarkılarla program devam ediyor.

Demet Sağıroğlu'nun hemen ardından Kenan Doğulu'yla yolculuğumuza bence devam etmeliyiz diye düşünüyorum. O zaman Kenan Doğulu sımsıkı adlı çalışmasına yer verelim. Sımsıkı, sıkı sıkı. Biraz tempo.

Bence bir minik serçe dinlenir. Şinan Ay olabilir mi? Bence olur. Sonrasında ise veda şarkımızla yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılacağız. Karanlığa karışıp defolup gideceğiz buradan.

efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Cuma günü saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda Radyo Kulüp'te Maxi Show'da görüşmek üzere. Cuma gününe kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. Işık ve sevgiyle. Baş baş.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.
1: Aslında ben çok iyi...

95.5 Radyo Kulüp.

yeniden doğarız. Her gün bin renk içinde. Sen bir anka koşusun, bensek bir akıl.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.